içine doğuyor sabah oluyor sabah oluyor güneş güneş yine doğuyor sabah oluyor güneş güneş yine doğuyor.